Baguna Jawe Afode Kugba Jue Kukuli Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
local government otupa you know ekuse now we chian we no we so yi don do ton yi e fle e jayi bo afolo fesan de go where will you fit to su do to pe susu mbo yi ro ye o me no pe no kun do me go amazon gba tole sun pe no ko ego ti gbe ma pa e amon to zai me de o to mi ton to yi se me ho de to zai me e ka pone de bo ti ezo ni sinji mi pa okuru na be mi so gan o pe na jesu ya mi pa okuru na bo ko pe na jesu jiwe ye wewe ne mo me me sun le mi pa okuru na dogbon jo mi ojo e ton dare bless we yi ko me me yin ni ton no yin emi to kunu de na gego jo e ton no e ko wa na emi to sai me de o to mi ton to de we hold up e je ho go awe tology e wa dodo e ndo mi he to clear pe wa fi to de gbon godo lo godo mo mo donu ku azon ja wu to e teji teji do le mi to a wu ve vive emi to vive vive de emi to vive de to a lo emi ton go de o de lo to yi do le nu ta idi nu de gbe emi ta idi nu gbe me de gbe gbe gbe gbe emi do ah e teri e to kla lo ebe agba so fini haropo e do to mi ton ho meje hun do mi go yin ko kunu ton ni gigo pa na to jesu yin ko me medevo medevo mi na ikunu pere do go bo e na no moto sai me we mi pa okuru na sister Alice Benjamin li joda we ton son emi do accident